0: seviyorum.
1: Sıçra. Mikla sıçra konu meyke mi utpanın gazı. Kre sıçra parın. Parın sıçra pari bilgi. Sorry. Kre sıçra
0: Onmay
1: parın.
0: onmay po